Bo aşitiye, bo dostaniye, biratiye, pişgiriye, bera gaynim bistirin.

çocuksun sen. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu. Şu samanyolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen, sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim, en az kasabalı aşklar kadar mahcup. Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için. Doğmak diyorsun ölümlülerin işi. Bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıkları ne varsa. Çocuksun sen ve ayrılıkta imdası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada, o kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şeye. Ve her mısrada esirgiyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum. Çocuksun sen ve bu dünya sana göre değil. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutuldum düşerken, oradayım hala. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm, paramparça olur dünya. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun. Bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum, unutmuyorum, unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşamüstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada, seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim fırtınalar patlarken. Gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlusun. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bir elma ağacı. Soluğunun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen.

belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adım eşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok,

helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

0: Reklamlar.
1: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Bey.

0: televizyon.
1: Evet arkadaşlar, artık seçim startını vermemiz gerekiyor. Size ne kadar güvenmesem de seçime 4 hafta kaldı. Mecburum. Kazamız mübarek olsun.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kozalak Devri. Film, belediye başkanı olma hayali kuran bir adamın hikayesini konu ediyor. İzzet Emmi, geçmişini yalanlarla süsleyip siyasi deha bir sülaleden geldiğine inanan bir adamdır. En büyük hayali belediye başkanı olmak olan İzzet, bu amaçla kendisini bol üç kağıtlı ve tamamen absürt seçim macerasının içerisinde bulur. Komedi türündeki filmin yönetmeni Özcan Başoğlu yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise İzzet Başoğul, Özcan Başoğul ve Rıdvan Kevrek var. İyi seyirler.
1: Arkadaşlar, oyunumuzun olimpik bir yüzme havuzu olmasın mı? Ne oldu lan Kozalak?
3: Neyse, ikinci tura kullanırım dayı artık.
1: İkinci tur var mıydı ki?
0: Sinevizyon.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Le bajare diruki le amede, unjibor revitiye kharine tene vekhandin. Canu ciger ocakbaşı le bendaveye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo amedi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Reklamlar. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

U perin ev eşbes Dıxur yer gel gelken Of çikişer Gelken yer kere aşalı Hünçünler of Kütahlar U yer pşoğa çolpunar evi Andes anhet Gıgorçin U kusuz bin Agnak burin Gımıdnen meçkahni yin U merlayin gıdakları Alikleri Kulak Ham par

0: Senin ben.
1: Evine dön. Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
3: Güzel çiçekler.
1: Bunlar taşınma hediyesi.
3: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
3: Kibar komşu.
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon. Radyo ve...

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Veng. Radyo Veng.

tutuşur geceler boyu hüzünler dolar boş kadehine yüreğim tutuşur geceler boyu.

0: No, veng, veng.
1: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Kürt sorununun demokratik çözümü süreci kapsamında bugün saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşecek. Görüşmede mecliste kabul edilen çerçeve yasa sonrası atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Çerçeve yasa hakkında konuşan Sosyalist Demokrasi Hareketi ve DEM Parti, parti meclisi üyesi Musa Piroğlu, yasanın uygulanması için ortak bir mücadele sürecinin başlaması gerektiğini belirterek, binlerce tutsağın ve sürgünün dönüşünün yaratacağı morali demokrasi mücadelesine taşımak gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlayacaklarını ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçeceklerini duyurdu. Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturmada Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ildeki operasyonlarda Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alınırken 123 adreste arama yapıldı. Diyarbakır Kayapınar ilçesinde düzenlenen halk toplantısına katılan Özgür Kadın Hareketi aktivisti Ayla Akat Ata, uyuşturucu ve fuhuşa karşı RAB'ın şiarıyla ortak mücadele çağrısı yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kadın emeği ve ekoloji üretimi desteklemek amacıyla kurduğu Kadın Komün Kent Bostanları'nda ilk ürünler hasat edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik dijital şiddeti önleme ve güvenli internet kullanımı eğitimi düzenleyerek dijital dünyadaki risklere karşı farkındalık oluşturdu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Ahmetspor'un Erzurumspor karşılaşması biletlerine taraftar yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi Ahmetspor tribün biletlerinin %98.3'ü satışa çıktıktan sonraki ilk 30 dakikada tükendi. Van'da Mehmet Uzun adının verildiği park açıldı. Parkın açılışında konuşan belediye eş başkanları Kürt kültürüne ve yeşil alanlara sahip çıkacaklarını belirterek barış ve özgürlük mesajı verdi. Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 10 ve 12 yaşındaki iki çocuğu arama çalışmaları ikinci günde sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor. Gece boyunca karadan devam eden çalışmalara sabah saatlerinde 4 uçak ve 6 helikopter de katıldı. Duhok'un Akre ilçesinde incir hasadının başlamasıyla birlikte ürünler pazara inerken ilçe sakinleri inciri tanıtmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla hasat döneminde festival düzenlenmesini talep ediyor. Irak Başbakanı Ali Faleh Ezzeydi, uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun 30 Eylül'de sona ereceğini ve yabancı güçlerin ülkeden ayrılacağını açıkladı. Zeydi, 1 Ekim'den itibaren Irak'ın güvenliğini kendi güçleriyle sağlayacağını belirtti. İran, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki engelin kaldırıldığı yönündeki açıklamalarını yalanladı. Tahran, boğazın hala kapalı olduğunu ve İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağını bildirdi. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükselirken 3.494 kişi yaralandı, 496 kişi ise kayıp. Macaristan'da yeni hükümet Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarıyla hesaplaşmayı sürdürüyor. Üst düzey atamalar temizlenirken varlık transferleri donduruldu ve yolsuzlukla mücadele ajansı kuruldu. Hükümet, halktan çalındığı öne sürülen kaynakların geri alınması için harekete geçti. Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İzmail Limanı yakınlarında 5 hava hedefi tespit edilmesi üzerine 2 F-16 savaş uçağının havalandırıldığını açıkladı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Elazığ 39 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 42 derece, Muş 35 derece, Şırnak 36 derece, Batman 42 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 30 derece. Döviz kurları: dolar 47.77, euro 55.16, gram altın 6.767 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Kürt sorununun demokratik çözümü süreci kapsamında bugün saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşecek. Görüşmede mecliste kabul edilen çerçeve yasa sonrası atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Çerçeve yasa hakkında konuşan Sosyalist Demokrasi Hareketi ve DEM Parti, parti meclisi üyesi Musa Piroğlu, yasanın uygulanması için ortak bir mücadele sürecinin başlaması gerektiğini belirterek, binlerce tutsağın ve sürgünün dönüşünün yaratacağı morali demokrasi mücadelesine taşımak gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlayacaklarını ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçeceklerini duyurdu. Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturmada Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ildeki operasyonlarda Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alınırken 123 adreste arama yapıldı. Diyarbakır Kayapınar ilçesinde düzenlenen halk toplantısına katılan Özgür Kadın Hareketi aktivisti Ayla Akat Ata, uyuşturucu ve fuhuşa karşı RAB'ın şiarıyla ortak mücadele çağrısı yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kadın emeği ve ekoloji üretimi desteklemek amacıyla kurduğu Kadın Komün Kent Bostanları'nda ilk ürünler hasat edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik dijital şiddeti önleme ve güvenli internet kullanımı eğitimi düzenleyerek dijital dünyadaki risklere karşı farkındalık oluşturdu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Ahmetspor'un Erzurumspor karşılaşması biletlerine taraftar yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi Ahmetspor tribün biletlerinin %98.3'ü satışa çıktıktan sonraki ilk 30 dakikada tükendi. Van'da Mehmet Uzun adının verildiği park açıldı. Parkın açılışında konuşan belediye eş başkanları, Kürt kültürüne ve yeşil alanlara sahip çıkacaklarını belirterek barış ve özgürlük mesajı verdi. Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 10 ve 12 yaşındaki iki çocuğu arama çalışmaları ikinci günde sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor. Gece boyunca karadan devam eden çalışmalara sabah saatlerinde 4 uçak ve 6 helikopter de katıldı. Duhok'un Akre ilçesinde incir hasadının başlamasıyla birlikte ürünler pazara inerken ilçe sakinleri inciri tanıtmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla hasat döneminde festival düzenlenmesini talep ediyor. Irak Başbakanı Ali Faleh Ezzeydi, uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun 30 Eylül'de sona ereceğini ve yabancı güçlerin ülkeden ayrılacağını açıkladı. Zeydi, 1 Ekim'den itibaren Irak'ın güvenliğini kendi güçleriyle sağlayacağını belirtti. İran, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki engelin kaldırıldığı yönündeki açıklamalarını yalanladı. Tahran, boğazın hala kapalı olduğunu ve İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağını bildirdi. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükselirken 3.494 kişi yaralandı, 496 kişi ise kayıp. Macaristan'da yeni hükümet Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarıyla hesaplaşmayı sürdürüyor. Üst düzey atamalar temizlenirken varlık transferleri donduruldu ve yolsuzlukla mücadele ajansı kuruldu. Hükümet halktan çalındığı öne sürülen kaynakların geri alınması için harekete geçti. Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İzmail Limanı yakınlarında 5 hava hedefi tespit edilmesi üzerine 2 F-16 savaş uçağının havalandırıldığını açıkladı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Elazığ 39 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 42 derece, Muş 35 derece, Şırnak 36 derece, Batman 42 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 30 derece. Döviz kurları: Dolar 47.77, Euro 55.16, gram altın 6767 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar.
2: Le bajare diroki le amede. Unjibor revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve khasanin. Jibo amede.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.

0: televizyon. Senin ben.
1: Evine dön. Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
3: Güzel çiçekler.
1: Oh, bunlar taşınma hediyesi.
3: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
3: Kibar komşu.
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
0: Cinevision.

Ama iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adım eşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

merri kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, adamın bir vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem...

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Programı Zuanu Cüye Tespekenu. Demiş mabxir goşter manejayı, ez Deniz Gunduz, programı Zuanu Cüye Peşkeşkena. Programı Zuanu Cüye be pişti dayışı müdüriyette haber verdi şu pavutişi Zuanı ye şaredariye Ahmet'i önü peşkeşkerdeni. Meymanı manı evroyu akademisyen o nüştoğu zazaki brez İsmet Konak'u. Ma brez İsmet Reydi xebatane xebatan o revşe zazaki ser sohbet bir kerimi, hoşaberi bir kerimi. İsmet xeyr ama.
2: Xeyr miyandı bu?
1: İsmet Maviveri Azadiye Velatre desp cikerimi, despe bir kerimi. Tu Azadiye Velatre xebitinin nüşteni tu şikine taymar basri ne xebatan xub bikeri.
2: Hey ay tabi Azadiye Velatre veri xebun esbi gamak ez tevrizi bi ya. Bu vaxt xebun bi ne ka Azadiye Velatre. Zav ki hoş bi ya. Yani hirsir ez uzadı xebitiye. Nirojnamiydi. Beş kırmaç gidip ya uzadım hem editori hikayelerini hem zi nüştuğu hikayelerini yani sabah rojnamı mutayim mekale-i nüştüğünü azad, hem xebun bu hem azadiye velat bu cüyamı dizaf zayu taybetu ezayu vaci hatta nika hatta xebun ez zuali marriydi hent ele kadar ne bilin yani hent aktif ne bilin ezayu vaci nika de hezaru dez hautidi mı doktora kadın ay İstanbul Üniversitesi İstanbul'du. Damaram pavut ki ye üniversitede zavi yeri yani uzadı bakabitti sey doktor sey akademisyen çiğ bir yeri. Biraz di pısporya mı tarihi Rusya bir. Tarihi Rusan Ukur'dan. Mı tekriyani ni şans yer ve sıkabit ya. Yani pavutin. Damara ne bir. Yani üniversiteyandı ma can ne görüt. Çünkü devlet de cihakeri yıkardı, iktidari cihakeri yıkardı. Vera ma, vera kambi ama, vera kulture ma ya maniye vazi. Nika ez fikriyana ki rindoku ez o vaxt ne kevta üniversite. Yani rindoku o vaxt iktidari ez ne görüt. Ek bugrotene, ek ez de bu kevene üniversite, nozatza bugrotene, raştizi yani nika sevamız zuandı, ala kadar bir ayış hentizafı mühim ne bilin. Ne bilin.

0: bir mojna eu ji paratoner ve senin paratoner bin ka mazani yani zuane ma binde sto bine serdestiya zuanani binanda ya bine serdestiya kamya binan binanda yo joka hertim ganyuk vera hemver tefu dumanan pukelekan yan vayan varışan sebukero Yev rojname yani çiyo bin uzadı besevek no bu pao ez vina fikriyana azadiye velat hem paratoner bi hem pusula bi sebam.
1: Azadiye velat entüveri tam tarihçi yani key des bi vaşani kene herhalde seran ne var ez tekmin ne var ne var ponj bi şeş
0: ponj bi şeş mi revati ama
1: yani çiyo henin katam nönü mi viri ama yani na hatta yo rehnemesin o zaman se fikrine. Az yani o zaman fikri tu bu musun merak yan raştan. Ne ki azadiye velat ne vay şeşi cende vaktu hani bir ya normal hani kurmancı diyeceğim mavaj mı nüşte hende haber ne bi yani ze euro ne bi yani aroje euro zafer yanu. Uca mavaj mı yor rolü bereyi yani mavaj mı öncü var ya yor rolü bereyi gure pekuser hem o ki azadiye velat ya zede kurmancı vejine mesela sebe kurtki yok kovare ama fikir yani yok kovare o nasıl ama organize yok hebat ama organize kerdene kovare ama vetenli tena sebe kurmancı yani mesela o ki zazaki mavaj mı xebat zazaki niyami organize kerden yani xeyli vaten hem bir kurmancı veci badına iyi odun işte zazaki vecini oji herhalde mavaj mı çen yani zeru azan falan ona nüşteni badına herhalde yo rupel yani tene bir yo rupel yani yani serede mavaj mı seki kurmancı mı organize kerdeni zazaki niyam organize kerdeni yani mesela İlahi tabi nü yo sazgeh nü organize kenu yani nü hani xoser xobuxu nakhibat niyama verdi seride ya zazaki ji mesela yo kovar bebeten ya ji mesela azadiye vela se kurmacı vecine mavaj mı aynı yani yo humaraj mesela zazaki bebeteni seride yo uyku nasibi nikan zan revşi senene tun nakhibat seni vinene yani ne mesele seni vinene
0: Hey ayantı hektari Mahmut Sezai Turgaj vericu misal ez GG'yi humaran vericu yani humarek vericu veşanyay ez inan GG'yi kontrol kena binen atsımdari kena hey yani hete zuvani ram kemi mazzafi uzadı zafşaşı yesti heleti yesti hevla işbi o hevla işbi yani Zuan kura niye yavaş kura tızı zani gran gran serri bu serri Veşan bu veşan, zaman kuraver ben o. Nika ez gamakımı xebundu despekert raştize emazan mrivat. Yani vata ki vazeni ek deru dormitodu ki ilk zazaki zane, kırmanski zane, ilk vazeni vare veşan idi. Vare çapemeni idi zabı yeri, bıxabiti. İnan bir ayta, bir atiyan. Ti adıma yev kadro vrazi, ek vazeni vat, ma teyna kırmanski, yani biz bu kırmanski eşkeni rojnamo akare. Yani o peşniyaz mıri diyan, o peşniyaz mıri vraziya, yani övna, deri dorme kore övna, kes çinev, ezay vajı, çev çinev. Yani nika zı kora problemi ma nuyu, zazay, yani kırmancı zedi grani ne dani zuvane, hu zedi ele kadar ne beni, ilk ele kadar beni, Uvarı uşan idi ne vazene bıxabiti, çapımeli ne vazene bıxabiti. No problemi mayo. Eki kes bu bini, eki zaf iyi ki ne ele kadar bu bini, bir amel bu vatene ma vazene çiğ bu kerime ma vazene uşanı, ter uşanı bu mu? O vakt mazrivatın yani ma bere, ma rojnamı teyna zazaki, yan kırmazki çap bir kere yan bu eşhane o hete kadroyla mümkün değil biraz yani niyet o baş esto labeli hilet kerdi için ceh için hete mara hete zazayan ra karmanzana gerek o tiyadın mantığını ya ho rakını bir kere dikkat çiğ bir nezvacı mamustaki vakti maestu standartizasyon da bir taybetti گامک از مدست

0: yani xebun numara veri xora standartizasyon da tene uzadı rayır gravity bi en bazan label zedi mavazı formülü ne kirdi bi sistematizi ne kirdi bi standartizasyon ti adı az gruba vatte ire tene spasken yani spasya kuvacı çünkü gruba vatte hedi standartizasyon zafçi kert nakazi xora ma çapameni de ni standartizasyon takip kene zok ezvacı yani şu mühim kert zaf feydeler kert hem az yukhora na grubu xabitiyana kombiya işan vrazena Ahmet Tez takip kena eti sabah zuvani sabah rast müştişi zuvani sabah gramatiki ni xebatti zaf kıymetini yani rumetini ezay gaj
1: ne zaf spaz ece endami gruba xebat avateyu inavera ez tori spaz bikiri spas kenu. Yani ne zaman gelo kadro çinu ya cima vajmi yani nu perstim eno akılımı mesela kurmancı diye aslı koydu kadro çinu yani. İyi xebatancı ez tabi vis hirisler uert ederu. İyi kurmancı hani organize ben o mesela mavajmi hani çen işte xebatkari yani mesela mavajmi bu vezife danina eji tabi bu vaktan Musa'nı ikar devam kene falan yani aynı organizasyon çehif ki seri de belki öyle heniyor tabi öyle tay mesela indi mavacım vere vere zazayma heşyar ben hani o ik bene falan her tüm yo talebi hu esnu yo karki bi layvani kanı zazakeni kanı falan ama veri o ona nebi yani hani cadeni zazaki ama yok ki bunun işte ne yok ki mavajın teala kadar bir bini caddeneci ama hususi taybeti mesela ma geri yok kovar zazaki organize bir kerime bir yerime meydan yok fıkrı u nasi yani seride Çin biraz niye vinena yani her sebep he bunca önümü bir yani şima o vat mırıcı peşini yazık edin vat bir bunu ise ama ema sebep karmar anzaf bir manniş gelmeyen yani teorici bir mi yok xebata başı bir yani no derhek de gel o ez şaş fikrine yani no derhek de yok keması ez de Çin'e yani
0: nika sekme var mamursu yani misal gamak mı xebunda ez muvaşlı uzadı bu xebiti kesi peşince az ne kert bu bu xoydu ya mı di uzadı yok rojnamı ezdu Rojnamı ra veri az ajans tibi ya, ajansı Mezopotamya'da bir ya, mavzadı kare hubu Türkiye kerdeni. Ez fikri akır, no kar ya, kar oku Türkiye makeni, zedi mare feydeler niyo ya, seba kamyama, seba ame yok ama feydeler niyo, zok ama kararda muva derbazi Rojnamı'yı kabunu bu bin. Uzad ez kabit ya, yani mırız kora ten rivati, vati ismete deri durmi tutu kese ez tu vazana beru bi kabit yu, tibia ma tiyadı yani beru tiyadı staj bu kero, staj oku bu kero, ma hem klavye bu musne, hem çivini bu musne, rojnama giri bu musne, yani vat perverdi bide uzadı, yev kadro avan bi kere yani bir ara meydan, da böyle nevi mamur sezay var, yani zazayandı, Miyane zazayandı ez ne zaman çıkıyoruz tu tenim akırrak korrak ne bu kere trali ezdi herhalde yani yalnızca hisgeri içine Türkiye divane duyarlılık yani hisgeriz içine vera zuane hu vera kamya hu tiyatı gan yok ki zazay teni yani kırmancı hu rekhne bir kere hu teni raveri beri heti zuane ra grani bide zuane hu Romimun yani sekvane gege Derguş o ki ne ver ben o biber onu ne tanesi
1: imaj hinen ma gire te biber bi
0: ten biber bi yani ma ne ver ben ma zayıf oldu
1: talep çin o ek çin
0: teyna el sebatu ne vana yani iyi binan re vana çıkı tık kora sebat zuvanı ma neyce bir hirs yer yok ki xebatan kendi ya labeli iyi bini yani zayıf oldu fındani u rehni kendi vani ma sebe kerimiz çıra raver neşoni mi gani yok ki herkes gama haber zo teorini tekoşini bu yani tiyadı ma tekoşin kene yani teyna ma rojlamı ne vecene tekoşin kene o tekoşin o yani
1: tu oyteci konferans yani nere herhalde aşmı raver biyaz bana ki aşmı raver goşterma belki bir uyuna verir ama yo program civraş beyim derheki konferansta yo programa derhek konferans debi. O konferans deji ismeti kesi kerdi. Te tespit tutubi. Yani çıra mesela mavacım hani Revşe Zazaki Serut'u o kısıkı bir tane izazaki ne kurmacı istedi mavacım Revşe Kurtki Serut iyi sebeben tuşkin ama mare tiyacı vajir yani içi ki mavacı tu tespit gerdi yine o goşter goşter macı pebizan yani
0: tabi tabi nukaya tabi ez nayvacı ma her tüm zaf panelan var yani paneli, kombiya işi, sempozyumi, konferansı heya yani niçi mühim, niçi kultur ki sevazıvanı mühim, ma yeni tehet nikaşken, kısa iken, yan peşin yazanı kuvar az yani epey neydi marresene yevçi, ma vani kız zıvanı, ma bende estu. Epey neydi no, neticede, fark ne kanı yani kamcı panel bu konferans bu yani bu. Ma hent uzadı peşkeşen bir kere, hent uzadı ma mekarayını o peşkeş bir kere, vazge kısa bir kere. Neticede yev çivicinu peydavenu o zi zıvayma bende astronika. Ez niye fikri yana ma muzda? Misal o konferans o peyendir o cibi. Uzadı zaf, ma zaf peri hers kirdi.
1: Ne?
0: Ne zaman çıkası? Ma niye kendi mani bu mani pereyan? Bide Domanistan. Yani ye Domanistan var azı. E xoramarı pere lazım. Ma her tüm mavan ek yani hede ekonomi ramazı da başını ekonomi mak baş bu revşe ekonomi ki baş bu ma xeylek zayandı. Hem Domanistan hem Zarokistan vraş deni. İnka testimada esto konferans ma vrazeni. E konferans ma kasi kendi ma çi bir kere. Nuo yani iperan bide Domanistan. Avan kardeşi Domanistan. Çok önemli. Avan kardeşi Domanistan göreyim yani bu fikrimi seba zuan yani seba esti ama zaf mimonlukta. Şuma yev Domanistan vrazi misal.
1: Boştanın maravaj mı? Hatta diğer Bekir'de belki nizam Doman çıkıyor. Yani Doman gede yani Zarokistan var ya.
0: Ya.
1: Domanistan maravaj mı? Hani Zarokistan.
0: Ya ama dersin Doman.
1: Gedeistan yani.
0: Gedeistan. Yani gede gek. Doman gek.
1: Ere.
0: Yani namı erçi bedirliyorum. Ere. Ya o mümkün bedirliyorum.
1: Vabı zanır hani.
0: Vabı zanır. Nuka Domanistan mak misal teyna yu dersin de vrazi ben ok iktidar ver ama uzad tegeren o astenken o heti hukuk yara destur nedan o uzadı anu ben uy Domanistan'ı kafilnen o yani padan o ek ma her yani heylik bajarandı hem Domanistan hem Zarokistan akeri misal seten akeri sahibi akeri tiyade iktidar gamı peşer erzen. Çünkü yedi yevniyo, dınyo, hiriniyo. Yani her tüm aklı, iktidarı niyete gireno. Yani Stalin'i ve Rejuvaten'i ben okuyor, numuneye başlıyor. Ve Rejuvaten'i ek yev merdim mireno. No, trajediyo. Ek yev milyon merdim mireno. No, istatistik. Yani yedi uzara idece merdim iş onu. Nozi vina, yani iktidar övneno. Yo Domanistan esto, yo Zarokistan esto, zadı uzadı karardan o hukuku vrazen o mekanizma yahu seba kafirna işini Domanistan ya Zarokistan şükürlen o bertura vecun o. Malçı karsı ki ni çi kirdi yani Domanistan'ı Zarokistan'ı kirdi ya henti ma iktidari tenkeni, zayi iktidari tenkeni yani noteni mimo seki Fransı fenin vanu şiddet o kolonizikar ek veri hudu şiddeti hezdariji şiddeti tevr hezdari kora tevr kora hezdari rivinen o vılı çevirken o. Yani yok ama tiyadı şiddet bu şükürlü şiddet tiyadı çekini ya. Aman kerdişi Domanistan'a no ya. O miyim?
1: Beli.
0: No yevim mi? Ni konferansı mı bırastı mı bıtaybetti grani antı nababeti ser o. Nika misal dersimdi ben oku gıngımdı. Kuratı gıngım raymamızdı va boşlarizi. Misal dersimde nisterana peynan ez sımdariyken akı xeyle cemkhane ama yakerden yani ez bıkukura elevi ya yani
1: vera
0: cemkhane yani nena vazana ve vera akerden haber ni dersimizi yani hem elevi hem kurdi
1: böyle
0: seva itikati zaf uzadı baldari bala xudanê e ziwanê xwe çira hent granî nedanê ziwanê xwe? No problem.
1: Çira yani gore tu sebep çiko?
0: Ya gore mi yan merdim hek razaf tersenu. Çok.
1: Ne, normal mesela tamam yani hani zon sera mavaj mı yo tadayasta ya mavaj baskı zordariyasta yani zon sera ama normal mavaj mı alüviti seracı yo zordari falan esta. Raşta çok enteresan mesela ev ki kore wire vejin mavaj mı yine nastame ku alüvi bir ayışra mavaj wire vejin ama zon çıra mesela wire ne vejin o jü nastame inan yani.
0: Zaf balki şu
1: yani. Balki şu yani.
0: Ya, no
1: çıra yani.
0: Ya bilo yani çıra ez fikriyena ki xora nikar nu eleviya ki dersim de esta azi problemena yani cemxane akerdiş tamam nu normalu ezerri uzay zaf ez vaci talu yani vengu na elevi zaf vuruya formi hu vuruya
1: bele
0: her tüm mava yani raya heqi raya heqi na raya heqi niya na elevi zede İslamizi bir ya. Maniye eşkene penas bir kere.
1: Server niye yani?
0: Ya yani.
1: Aleviye. Aleviye set server niye?
0: Ya niye? Yani ka maneşkene vazik dersimizi wire itikat kovucine no wire vicaj sinio. No zi asimilasyonu ezay vaci. Ezvanzi kora rajte tedayani asimilasyonu ame euro dersimdi. Serra nevay serra nevay pans. Türkiye kesi yani ez sen rojü verişiye pulur. Dır rojü uzadı değil rojü men de. Yok en bazama ma piyaşımı. Ka uzadı mı xobu xo mı uat kert. Mı ez Türkiye kesi yemek. Hertim çaldı. Ben o babu bu. Mı ez kırmanski kesi bir kere. Eşya yev dikan uzadı cini estibi. Sistem olur ama. Çiyan roşena. Mutlu Kırmanski ders peker kısı yıkert. Afam pomkena labere cevap ne eşkene budu. Mıçı yıkı grot eşya roja bin reyna şey uza. Cini mırvat mırvat kıvat. Aha vat numar da monca ama.
1: Numca ama.
0: Numar da monca ama. Yani ziri işkence bir yani.
1: Allah şimdi, Allah.
0: Vananka eseri cevap tutu. Az kora zidi fam ki ne kena. Dımara pulur da eşya koti kamcı dikkan kamcı yani çoğu bin yani dikkane binan her zadı mı ho garip hiskert namus. O garip hiskert yani garibi zadı mandı. Ya ama ita velatu binu çiyo ita dersim niyo. İzi kora ve mıra niye evneni yani gege mıra pers geri vadı tıçaray.
1: Allah Allah.
0: Her şey gibi ter çara
1: tipi. Tabii kez zorma kısmı küçük.
0: Kez kısmı ne ki o zaf zire ham ama heri var ama yani. Onu merdum ama kırmızı ki kısmı ki o hego budala o koytura ama çara ama.
1: Peki kırmızı ki de tersen iyice herhalde hani ya.
0: Ters.
1: Yani itacız vinen mesela Yehudi mesela şu ana ita Yehudi dükkan mı abacı mı? Mezzevinen millet mabeni kodu kurmancı kısmı ki o. Ezci mesela müşteri hani şuna dükkan ezvana ki işte ya çiğ kurmacı persikine nu çıkarıyor işte ya cinde bidir mi? Mesela hemen çarnayla tirki. Yani tu yani hani kes ki nasıl yani verti kodu nasıl mavacım iz zuan kesikken yani kodu yine hinin. Teberek ucu ame era şık gene yani nu azeniydi mesela kurmacı kesi bir kere. Yani nu zaf cerebi tu. Belki o sebep bu henince estu yani. Nizam.
0: Estu. Ez o eva cinka tarihra numune ma bide mamustu. Misal sıdıka avara. Hora herkes zano yani. Na misyoneri. Sıdıka avarı gamak yine tayinkerdeni. Yine dersiyim hazar ol. Nevse yürüsü nevdi. Harpette ders bir kare hokena. O vakit hora buku kitab nusena. Kitabı kut nusena. Bana ki. Ez bana vericu mu Mustafa Kemal Mare'ydi piya kese ikert. Bana Mustafa Kemal Mare'yvatipi yani merden raver. Merke kore raver. Mare'yvatipi ekti eşken aşo dersim yani uzad misyoneri gibi ki. Naçı gıy kore şakın şukuruna ya. Sıdıka var ameya dersim uzadı enstitüde ameya harbete enstitüde bıtay bitti sabah kena kenek ki dersim ra vekte tertelere ameya rahmetene. İnan. Perverdan aynan. Vana ki vana ez şevdi vana eşin kişta kenekan keneki pır berbin şey oldu yani hevindi berbin gamakı kenekan ezdiğin vatın aha daygamı yevbini vatın yevbini nami dayka huvatın abini bu ko kabul kena yani bana kini keneki ni kenekan zafçi diyor zaf yani şerdim beni tesir şerdim andı psikoloji ko kharpiyo Joka niye ki yani vana seba çarısar kerdişi na revşi yevrayı resmi ozi Türk kerdişi.
1: Türk kerdişi?
0: Ya. Yani vana yakın ma Türk'i bu müsne ni domani hu helesine ni hora Mustafa Kemalizi nayrı vatu.
1: Ne hora hora?
0: Ya vatu. Lika yazınay vaci yani pulur naybı zanı. Tena pulur ne? Ben o pero dersim naybı zanı ki Sıdıkı avvar senik no armanç o vakit diyar kert nıka i ni armanç takip kene. Yani ganyok vera sıdıkı avvar vera ne mekanizma vera ne hışmendi öro hover bide.
1: Yani aynen. Ama nıka tamam hetera men vajma khabatta devleti bir seba asimle kerdiş falan ez vana imajı mesela iyi hareketi mavajmi hem hareketi kurdan hem mavajmi hareketi binik dersim ne mavajmi galeti inancı derhek zuan da galeti inancı zahbi yani mesela hani mesela inancı tirki zaf ker verti millet yani ker deva hatta mesela belki devlete tene işte mektebe adı bir o işte bir falan ama ina tirki raştaş ker deva ker doyuk yani belki serede belki lazım bir inare hani akri mesela kurtki niyamunu işteni mavaj mı bir kurtki hani hata roji yani besni kerdini ki belki siyaset bir kere tayyip yani teorikan ök bir kere falan ama kat niyamı bir inake mesela kurtki averdi beri yaji seru bakibit yani övrüji hinena yani övrüji makatken mi hareketi kurdan zaf çiyanda mavajmı serkevte u yani mavajmı yo numune mavajmı uare cinyanda mesela haber cinyanda gelik çi baş vıraştı serkevte u yani dünyaca una naskena ama mavaj uare kulturu zon bu falan nan zaf gelsun yani hatanı yürü mavajı belki eşkayın zat işkiyin zat tedbirini binince bir cür hani öykü biliyorum. Gorutu sebep ne çü yacı yani toj zimme fikrine ne fikrine yazdın zanım.
0: Nıkı ya yani ezdayı kabulken Hazar Nüsü halt ayandı, heş dayandı, gamakı rehistin kedişi, sosyalizmi Kurdistan'da despeket bu tabiyeti dersimdi yanmalacık depti, izayandı despeket Zuhane hu Türkiye'yi. Nuhura acayip ve az ne vazana vajik yani ni şoreş keran kesti kert. Kesti ne kert? Labele niye vajim yani peyniydi şar reyna Türk bi. Yani peyniydi. Çünkü misal maddevdu bi mi Hazar Nüsü heş dayandı yani az o vakit doman bir ya. Yev kova rağmeni. Komar nami hu işçi köylü bi. Az wina ya yanımı biri. Lika Türkiye. Despek rahat apeyni Türkiye. Ya devce ma koydur yani. Çara buzan okunu çıyor. Çıra Türkiye. Çıra kırmanç giniyor. Despek rahat apeyni. Yani kovar veru kora devuç famliyken. İç yok devuç famliyken o yev şoroşker niçi. Çıra yani. Kı anudan uz. Devuç famliyken o. Yani o vakit devuz ma domani eşitimi ma gran gran Türkiye ma musay. E kurayı bini ki ne zanin?
1: Kısıtı bir şekil bu ne? Mesela misyoner esti imara hina mesela rindi. E misyoner ki vazani miyani kurdan da Hristiyani vola keri. Tu di mesela verina yine her tümün buna kerdu. Mesela yine ka vazani ki Hristiyani vola bir keri. Hema İncil'i çarneni kırmançki kurmancı. E verti milleti kendi vola falan yani. E vazani fikri ko vola bir keri. Fikri ko biz zonu iyi millet kendi vla yani. Yani ema inaracı na derhati inaracı peydi bir yani. İnan yani ayet rakı mesela oradan bunu tever. İnan diye mesela yu cat kerdişin yani nesto. Hatta İncil'i veren tör Hazar-ı Hissu çende hazar his yani peni hazar hisse de yo hani belge bu nasiyasta herhalde Musul'da yani gureteni yo İncil'i kurmancı yani o iteni gureteni vakti yani peni Osmaniye'de yani o vakti bir mavaj me o ikine bir cat kerdi ki cat kerdi şine bir ki yani bu zone i milleti mavaj me hani fikri vula bikiri e madakat mesela yo fikri bu nasıl çim bi yani
0: çi bi ne kaz çi vaji mamustur ka misal Lenin yan Stalin bu tabi dil Lenin Gamak Lenin'i Marksizm Ard Rusya Marksizm yani disipline Marksizm Musa Lenin miyane devucandı yan bajarandı çarıstanandı rehastın kardeşi hu Alman ki ne kerdik?
1: E kore millet Alman ki ne zanı?
0: Ne kerdi yani Rusya kerdi.
1: E tabii.
0: Ne uzi ne kadar şoruş gerim ama var ki ya ama şoruş var zanı ama.
1: Yani ima oynaz tabii zafer yani mesela Rusya tabii yo edebiyat kuyu pet bir yo zon bir mavacım hani vayr devlet bir yani mesela Rusya hani Rusya kurt ki manış kim bildim teveren kurt ki çünkü ne mektebu ne çiyo falan. Hani eyo zuvan eslamanı zuvancı mavacı hani modernize ne bi o. Mesela Serhan Halta indi belki şu uğraşkaran falan zoni nişkini mesela mavacı mı? Çünkü zaf mavacı mı terimesti zaf mavacı mı o ki binesti. Ya be iyi besni kerdin belki fikir kuvla bir kerdin ama kat ne fikri ki ne vatuka hani tamam öğrü ona ama ver ama zon ho averdi ber mi hani zon serama bıkhibeti mi çünkü mühim o hani no derhekte kat yo o ki ku teşebbüs ku yani ne saran peynandı belki hani ne vayan ra pey falan o ci tabi zaf tay besni kenu yani.
0: Raşo yani renozi o vaci misal komün çıkıyor komün yani. Peynia sesara des nüvinde naçı kuyamı şukundayını bu tabi etti Fransalı. Şorışkeran Marx misal Marx Engels inan naçı kuyu ne şukunda inan zede gemayın vaten gemayın. Alman ki yani vaten yanzi Lenin'i Rusya'da şorışker bu vakit Sovyet vaten yani. Sovyet her anda komünde şukunda. Yani madı noçin o şorışkeranı madı. Şorışkeranı madı direkt. Türkiye, gravity her şey Türkiye.
1: Alman ki çeyazda komün vatı, geri mi bir kere komün vatı.
0: Şöyle şeker ama...
1: Doğru kuyuyor Çin'i var azını
0: ya. Ya. Yani bu korakını bir kere tiyade az naif bacı. Tevgeri azadiye kurdan heya yani problemi est bir hem azı es devam kendine. O tesiri az bacı sosyalizmi havdayan yani heştayan bir çıkı her şey Türkiye bir. İkora serkeşe şöyle şeker Kurdistan izi. Zafanı o vakit beni tesiri sosyalizmdi bir. Çok az bana hatta zuanira hatta kulturra teni kimi esta kimi mendi. Yani zafanı o Türkiye'de ifade kirdi. Zafanı Türkiye'nin uçtu. Nayra tipi ya nayra dama ez fikriye nakın no naışmendi bedirliyenle. Yani maher çiğ kurdu kendi. Kırmancı, kırmançki kurmancı kendi. Ora nun makhalesini anı. Yani Türkiye, heya mavera Türkiye ne? Mavera Türkiye, mavera Fers kirdi.
1: Böyle. Ya. Mesela yani vakti mazledi ne ben duyuyor? Çendeki mavera esti. Yani normal o kezano tane babet hinarın zana yani sosyalistan diye yani mesela zoan derin bir yani mesela kayo numre Sovyet kama bilir mi hani o hatta Sovyet de mesela kurmancı ama nüştüş yani. Yani zi kurmancı mesela zonu binim avacımı ki hatta Rojinyami bir nüştüş yani avacımı Kazakhi bu yani o iki Türkiye bu hacı taz zonu kama avacımı kat hatta o vakt niyami nüştüş yani. Yani yo perspektif o bu nasibi hora sebek ne tev perver ne bi o avacımı sebek hani mavajme şar ji yaji mücadele şari yaji mavajme o iki şari hani o iki diyeni piroz diyeni ahetra kültürü inajı mesela kültürü şarjı hani piroz diyeni zon inajı piroz diyeni no hetra eks ho yani mavajme eks ma kurdan yani imajı normal yo ideoloji ku sosyalist esto ama kat inan ra una yo feyz nuguret kani ma veri hani kültürü ku hani bıxlesine ya da zonu ku bıxlesine maalesef yok ki çimbi. Ne zaman Europei seben var acaba? Europei ma eşkem sebi ki yani vart mazede ne mendo ez na persi jitora persi biki belki yona program de na mesela ser maşkim sohbet bikerimi yani mesela. Sosyalizmi zuan mesela babaj mı tarihte seni biliyor seni övünce yani numune seni yani numune seni nesti inan ser maşkim yona program de ez na karajitora soz bicir yona program de mannem mesela ser kesi bikimi
0: Ya ya az vallana mamus sana çılanı bak bak demem var yeni ma yeni rekaz nay vaci Yunanistan'dı Yunanistan'dı yani ma vazi vate vernan estu vane ki vane piyazra gul ne bena u kolera merdim kolera merdim kolera merdim azat ne ben. Joka yani vahir ve yaşı zıvani her tüm mühim o. Yani kak merdim vazanı azat bu bu. Deme ama yok hesaba deme ama yok hesaba seki ana.
1: Tabii.
0: Ya gani yok ki merdim na kolleyi uzadı asten bir kere. Edizere vazo ne vazo. Yani zıvani serdarstan ne şukurunu vahir zıvani hu bu vici yo. Teyna merdim ne gani yok pergal zi hu. Tiyadı bu bedelini yani Türkiye'de u Kurdistan'da. Ka pergalu teda kerestu, cia kerestu, yev perestestu. Gani kuno pergal demokrat bu, demokratik bu bu. Hem zi pluralist bu bu. No zi sevamam mimo. Şuma kura oma tohuma vat mamostu ya, vat sosyalizmi vereni de seva zuvani raşti vat zaf enaqe est bi. Est bi, yani misal yevya sovyetandır, ya tezi vijia, roşin viri, Nuş doğru şair.
1: Romanı vereni kurmacı uca vereceğim.
0: Uza vereceğim. Znay vajim, no gredayı pergalıyor yani. Ne kadar zor var ya, pergal demokratik bu bu. Yan telakar me bu. Tedüştüyse bu taybeti pergal uza. Tedüştü vera tedüştü brezdari tebi yeru. Lenin partiydi. Verte partiye kudu. Partiye komünistı. Zaft merkez perest bir. Merkez perest. Labeli. Uvarı kim netevi yandı, zuvanandı, etnisite yandı, zaf demokrat bi. Yani nu tavır, nu reftarı huyest bi. Ele ne zayvaz. Yani pergal uzadı, pergale Sovyetan veri kurmancı, yani veri kurdi akerdi bi. Rıhme heme şaşıyan, helet yani bitaybeti, bidesti Stalini vraziyayı. Manay başmıyor.
1: Yani. Beli. Zaf spaskena mareşti peniye program kul sohbet mavaş ama bu ahtıma besniken o kimniken o yomra program de mani babeten ser o sohbeti kul devam bir kerime sebe ki tumanış kite ame hatta da stüdyo mayo sohbeti veşke mazavzal spaskin mismet
0: tuman ser olmuş
1: beli goşter mani hecai ma ürüc reşti peniye program kul de heftere pey reyna aynı roje aynı saatte de yani roja panşemi saat hirede ma reyna piya berimi hatan uvat veşidi selametiydi rindiydi bu manere programı zuanı cüye pediya
2: bu bir yeniden iletimdir
3: Please stop.
4: Townspeople are dying.
5: Is camera here?
6: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ziyaretçiler Hesaplaşma. Bir süre önce Maya ve erkek arkadaşı Ryan, Amerika kırsalının ücra bir köşesindeki evlerinde maskeli yabancıların vahşi saldırısına uğramıştır. Genç kadın büyük bir şans eseri kurtulmuştur. Ancak olay bununla sınırlı kalmamıştır. Saldırganlar kısa süre sonra kadının tedavi altına alındığı kliniğe kadar gelirler. Hastanenin dar koridorlarında geçen sinir bozucu ve son derece sancılı bir kovalamacının ardından Maya bu korkunç deneyimden de kıl payı kurtulmayı başarır. Yaşadığı bu travmanın ardından Maya maskeli psikopatlarla yüzleşmeye, hem bu kabusa bir son vermeye hem de görünürde hiçbir sebep olmaksızın kendisine çektirdikleri tüm acıların intikamını almaya karar verir. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Renny Harlin yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Melanie Petish, Gabriel Basso ve Emma Horvath var. İyi seyirler.
5: After all these years, you're the only one that survived. Why?
7: Cinevision.
8: Gostari de Lali, che de beno, cucciande beno, sucande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, wabi bo. Bizuane ko kalibike, bizuane ko evnan bevine, bizuane ko benose, bizuane ko buane, zuane ma, tercih ma.

0: Reklamlar.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste can ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Demirtaş ve Yüksekdağ için ahim kararlarının uygulanarak derhal tahliye edilmelerini istedi. Çerçeve yasayı değerlendiren Doğan, yasanın tüm beklentileri karşılamadığını belirterek demokratikleşme için ortak mücadeleyi artıracaklarını dile getirdi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları AKP'nin tepki gösterdiği ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Hatimoğulları, mecliste yüksek sayıda evet oyuyla çıkan bir yasanın her yönüyle pozitif taraflarını konuşmalıyız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürece katkı sağlaması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baki ile pazar günü Diyarbakır'da oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçını tribünden izleyeceklerini açıkladı. Mekke Anlaşması'na dair açıklama yapan Savunma Bakanlığı, NATO'ya alternatif olmadığını savunurken anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu öne sürdü. Avrupa'dan 11 yıl sonra geldiği Türkiye'de gözaltına alınan sanatçı Nuar'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. NATO toplantısı öncesi gözaltına alınarak tutuklanan öğrenciler ve akademisyenlere dair açıklama yapan EğitimSen, öğrencilerin tutuklanması eğitim hakkına yönelik doğrudan bir müdahaledir dedi. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le aranan Red Kitler suç örgütü lideri Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut suç örgütü lideri Erdoğan Aykut'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 9 Ağustos'ta bir diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Kasor bölgesinde yapılmak istenen GEZ projesine karşı yurttaşların başlattığı çadır nöbeti sürüyor. Ağaçlı Mahallesi Buduka Sokağı'ndaki nöbet alanını ziyaret eden Kulp Belediye Eş Başkanı Murat İpek, belediye meclis üyeleri ve DEM Parti Kulp ilçe yönetimiyle yurttaşların taleplerine destek verdi. TMOP Mardin İl Koordinasyon Kurulu Midyat'ta eğitim, ibadet ve yeşil alan olarak planlanan sosyal donatı alanlarının kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından konut ve ticaret alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi. Artuklu Belediyesi yurttaşlara uygun fiyatlı yemek imkanı sunmak amacıyla halk lokantası açtı. Halk lokantasında uygun fiyatlı yemekler yurttaşların hizmetine sunulacak. Urfa'da boşanma nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Üç şüpheli gözaltına alındı. Bitlis Spor'un ilk yabancı transferi olan Nijeryalı forvet Stanley Nika Ohavuji, Bitlis'te Reşo lakabıyla anılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon 2. lige yükselmeyi kıl payı kaçıran sarı siyahlı ekip, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Kuvvetli poyrazın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit edecek şekilde ilerleyen yangına müdahale sürüyor. Gökbilimciler, güneş sistemi büyüklüğünde olduğu tahmin edilen ve parlak kırmızı ışık yayan kara delik yıldızı olarak tanımladıkları yeni bir kozmik cisim keşfettiklerini bildirdi. Şair Can Yücel vefatının 27. yıl dönümünde Datça'da anıldı. Datça Belediyesi ve Datça Demokrasi Platformu'nun düzenlediği anmada usta şairin edebiyata olan katkıları hatırlatıldı. Pakistan savaş uçaklarının bir köyü bombalaması sonucu 28 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Belucistan eyaletinde kepenk ve yol kapatma eylemleri yapıldı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Demirtaş ve Yüksekdağ için ahim kararlarının uygulanarak derhal tahliye edilmelerini istedi. Çerçeve yasayı değerlendiren Doğan, yasanın tüm beklentileri karşılamadığını belirterek demokratikleşme için ortak mücadeleyi artıracaklarını dile getirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, AKP'nin tepki gösterdiği ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Hatimoğulları, mecliste yüksek sayıda evet oyuyla çıkan bir yasanın her yönüyle pozitif taraflarını konuşmalıyız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürece katkı sağlaması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baki ile pazar günü Diyarbakır'da oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçını tribünden izleyeceklerini açıkladı. Mekke Anlaşması'na dair açıklama yapan Savunma Bakanlığı, NATO'ya alternatif olmadığını savunurken anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu öne sürdü. Avrupa'dan 11 yıl sonra geldiği Türkiye'de gözaltına alınan sanatçı Nuar'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. NATO toplantısı öncesi gözaltına alınarak tutuklanan öğrenciler ve akademisyenlere dair açıklama yapan Eğitimsen, öğrencilerin tutuklanması eğitim hakkına yönelik doğrudan bir müdahaledir dedi. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le aranan Red Kitler suç örgütü lideri Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut suç örgütü lideri Erdoğan Aykut'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 9 Ağustos'ta bir diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Kasor bölgesinde yapılmak istenen GEZ projesine karşı yurttaşların başlattığı çadır nöbeti sürüyor. Ağaçlı Mahallesi Buduka Sokağı'ndaki nöbet alanını ziyaret eden Kulp Belediye Eş Başkanı Murat İpek, belediye meclis üyeleri ve DEM Parti Kulp ilçe yönetimiyle yurttaşların taleplerine destek verdi. TMOP Mardin İl Koordinasyon Kurulu Midyat'ta eğitim, ibadet ve yeşil alan olarak planlanan sosyal donatı alanlarının kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından konut ve ticaret alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi. Artuklu Belediyesi yurttaşlara uygun fiyatlı yemek imkanı sunmak amacıyla halk lokantası açtı. Halk lokantasında uygun fiyatlı yemekler yurttaşların hizmetine sunulacak. Urfa'da boşanma nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Üç şüpheli gözaltına alındı. Bitlis Spor'un ilk yabancı transferi olan Nijeryalı forvet Stanley Nika Ohavuji, Bitlis'te Reşo lakabıyla anılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon 2. lige yükselmeyi kıl payı kaçıran sarı siyahlı ekip, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Kuvvetli poyrazın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit edecek şekilde ilerleyen yangına müdahale sürüyor. Gökbilimciler, güneş sistemi büyüklüğünde olduğu tahmin edilen ve parlak kırmızı ışık yayan kara delik yıldızı olarak tanımladıkları yeni bir kozmik cisim keşfettiklerini bildirdi. Şair Can Yücel vefatının 27. yıl dönümünde Datça'da anıldı. Datça Belediyesi ve Datça Demokrasi Platformu'nun düzenlediği anmada usta şairin edebiyata olan katkıları hatırlatıldı. Pakistan savaş uçaklarının bir köyü bombalaması sonucu 28 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Belucistan eyaletinde kepenk ve yol kapatma eylemleri yapıldı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bayağı bir sorduk soruşturduk. Hiç kimse bir şey bilmiyor.
1: Şimdi günah işlendikçe günah işlemek kolaylaşır. Kalp katılaşır.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Eshar. Yıllarca çocuk sahibi olabilmek için mücadele eden Murat ve Hatice, sonunda dünyaya gelen bebekleri Ali ile hayata yeniden umutla bağlanırlar. Ancak mutlulukları uzun sürmez. Ali, doğumunun 40. gecesinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Günler sonra eve dönen bebek artık eskisi gibi değildir. Onun dönüşüyle birlikte köyde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlar ve korku giderek herkesin hayatını kuşatır. Araştırdıkları her gerçek, aileyi nesiller boyunca süre gelen kadim bir lanetin izlerine biraz daha yaklaştırır. Murat ve Hatice hem evlatlarını kurtarmak hem de karanlığın giderek büyüyen etkisini durdurabilmek için doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Ali Gürsu yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çağdaş Çelik, Dilan Düzgüner ve Mihriban Er var. İyi seyirler.
1: Unutmayalım. Şeytan boşlukları batılla doldurmayı çok sever.
3: Sinevizyon. Reklamlar.
4: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Can ciger ocakbaşı le benda veye. Le can ciger ocakbaşı hundikarın goşti berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her vuha me dest bi çekirna lehmecun ki de u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Can ciger ocakbaşı jibo kesin ku tama de ve khasanin jibo amede.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: yeni plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Veng.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Bilmiyormuş bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
2: Sinevizyon.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radio Wave. Radio Wave.
1: Geldik sona. Geldik sana. Son şarkımız. Turan emeksiz.

Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ayağı deyince Yılmaz'ın baktı atacak taşı yoktu. Eli durmuş, ayağı durmuştu. Çıkardı yüreğini kan içinde. Vurdu kötünün kafasına kafasına. Ay bu nasıl devran? Ay bu nasıl devran? 28 Nisanlı yavru hey. Ham meyveyi kopardılar dalımdan. Vay anam vay vay. Bu belalı başına ben nere gidem? Vay anam vay vay. Bu belalı başına kime ne diyem? Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman, ya derdime derman.

ya derdime derman, ya katlime ferman. Of anam of of, bu belalı başına ben nere gidem? Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman, ya derdime derman, ya derdime derman.

Yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha

aç ki göz, hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir aç ki ıslak, hiç kimse misin ki nesin?

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarımla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

bahardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar...